sonra işten tutuyor, işten tutuyor bir sonra. Oplet, kabinden aşağıda, kilden o ve nasıl yok?